0: Syria's stability remains a key security priority for Turkey as Ankara urges all armed groups to join the Syrian state and lays out a path towards full disarmament. At home, President Erdogan has applauded a parliamentary bill supporting the PKK dissolution process in what Ankara describes as a new stage in the fight against terrorism and an effort to strengthen national unity. The Turkish president would hold talks later today in Saudi Arabia with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, as efforts continue to keep the Strait of Hormuz open and bring the wars in Iran and Gaza to an end. To discuss the latest developments from this week, I'm joined in the studio by Dr. Nurhan Elbaya, a consultant for the United Nations Development Program, and Faruk Aktay, a lawyer and economist. Let's begin.
1: Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur. Öte yandan Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığını görmekteyiz. Dün Amman'da bildiğiniz gibi önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada İslam dünyasından 20'ye yakın ülkenin katılımıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'ya hedef alan mütevaciz eylemlerine karşı kolektif olarak alınabilecek tedbirleri görüştük. Aynı zamanda Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanların tarihi statikosunun ihlal edilmesine yönelik güçlü tepkimizi gösterdik ve bu mekanların yasal hamisi konumundaki Ürdün'e desteğimizi vurguladık. Diğer taraftan bölgemizin içinde bulunduğu sınamalardan biri de Lübnan'dır. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı emellerini tatbik ettiği Lübnan'da binlerce masum katledilmiş, 1 milyonu aşkın sivil yerlerinden, evlerinden olmuştur. Bölgemizin huzuru için Lübnan'daki güvenlik ve istikrar ortamının tesisi kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda Lübnan ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve işbirliği alanlarının değerlendirilmesi adına atılan adımları da memnuniyetle karşılıyoruz. Kardeşimle bu konuyu da detayıyla konuştuk. Yeni dönemde Suriye artık sorunların değil, çözümlerin kaynağı olan bir ülkeye dönüşmekte elhamdülillah. Bölgedeki kardeşlerimizle beraber tesis ettiğimiz işbirliği masalarında Suriye'nin de yer alması bizlere açıkçası gurur vermekte. Önümüzdeki dönemde de hem ikili ilişkilerimizi hem de bölgesel barış ve güvenliği daha ileri noktalara taşımak için birlikte çalışmaya kardeşimle beraber devam edeceğiz.
0: Welcome back to the program. Dr. Nurhan Elbaya and Faruk Aktay, welcome to Turkey's Diplomacy.
2: Thank you so much.
0: Great to have you here, guys, once again on another episode. Let's start with the latest developments. Of course, today, many things to discuss. President Erdogan is in Saudi Arabia. We have the Syria issue. The Syrian foreign minister was here in Ankara. Faruk, let's begin with that. The PKK dissolution process, obviously we know what's going on with the YPG as well. A terror-free Turkey initiative, that was the name that was given to this process, but now we have a new name as well, National Solidarity and Social Cohesion Law. Faruk, let's start with that. Explain that law to us. How does that work? What are the measures being taken against the PKK terror group?
3: Sure. Again, thank you so much for having us. So, as you remember now, it's been maybe 1.5 years or almost 2 years that Turkey has been actively making this campaign. This campaign is of vital importance to Turkey's internal peace and stability and for our broader region of the coherence between the different communities in our region and neighboring countries, because you know the Kurdish communities have a strong presence in Turkey, Iran, you know, Iraq, Syria. So it's part of these efforts, and we know that, you know, I mean, they have been provoked and sometimes armed and, you know, I mean, used against states like Turkey for more than 40 years, and we know very well that Turkey has suffered a lot. And, you know, I mean, in terms of the investment potential, we have lost trillions of dollars of investment opportunity that was way

0: control over Strait of Hormuz. As Donald Trump has said previously, that you know, they will have a free passage and it will be under control of the United States. So we will see how this will play out. But at the moment, it's hard to speculate because we don't have much details about the deal and the final outcome. Of course, there has been reports regarding, you know, the new route that will be established and that Iran will be controlling, you know, the inbound incoming vessels. But even regarding the fees and regarding, you know, the other details, technical details regarding the new status quo, we're not sure about that. So it's hard to speculate how this will be affecting other countries involved, of course, in the passage of free passage of vessels through Strait of Hormuz, especially the United States' involvement in Strait of Hormuz through the Iran war.
1: The Isabaz editorial coordinator, Dr. Mehmet Çelik, thank you so much for that analysis. It was a pleasure having you on the program. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said that Turkey remains focused on the Palestinian issue despite the Gulf crisis, while reaffirming Ankara's commitment to regional peace and diplomatic efforts.
2: Biliyorsunuz Körfez'de devam eden savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Yani biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek. Hem toplumumuzda, hem Cumhurbaşkanımız, hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik, diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bizler özellikle barış planının işleyişinde İsrail'in ortaya koyduğu tavrı, hukuksuzluğu ve kural tanımamazlığı nasıl yönetilmesi, nasıl tepki konulması gerekiyor? O konuyu çok ciddi şekilde ele aldık. O konuda bir takım kararlarımız oldu. Onları kendi liderlerimize ileteceğiz. Önümüzdeki günlerde ona ilişkin adımları göreceksiniz. Diğer taraftan özellikle bölgede devam eden gerginliğin, Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan sorunların ve yayılma riski gösteren savaş durumunun nasıl yönetilmesi, nasıl çözülmesi gerektiği konusunda da çok değerli görüşler serdedildi. Orada bizim durduğumuz yer belli. Cumhurbaşkanımızın baştan itibaren bölge vizyonuna yönelik, barışına yönelik vizyonu ortada.
1: Israeli forces raided Kalandia refugee camp and Kafar Aqab, arresting at least 20 people and blocking dawn prayers amid growing fears over a nearby settlement expansion plan.
3: Israeli forces raided the Kalandia refugee camp in the nearby town of Kafar Aqab, north of occupied Jerusalem, early Wednesday, imposing strict restrictions, including preventing dawn prayers at mosques inside the camp amid growing tensions over residents' fears of eviction. AFP journalists on the scene saw about a dozen armored military jeeps entering the Kalandia camp, with soldiers blocking press and residents from entering the area. A military official told AFP that security forces are operating in the Kalandia camp area in order to thwart terror and apprehend wanted individuals. While COGAT, the Israeli Defense Ministry body overseeing civilian affairs in the Palestinian territories, said the large-scale operation targeted terrorist elements, terrorist infrastructure, and the possession and trafficking of weapons. Mohammed Aslan, spokesman for the committee running Kalandia Camp's affairs, told AFP that Israeli forces arrested at least 20 people and took up positions on the roofs of several homes inside the camp. Footage released by the Jerusalem governorate showed camp alleys blocked with rubble and boulders to restrict movement, along with furniture and belongings scattered throughout at least one raided home. At least eight people were reported injured during the raid. The operation comes amid heightened concern in the area following a 2000

0: tea is one of Turkey's most iconic symbols, the simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: That could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri mısırlar, sonra mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin'de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum. Onlar bizim her yani.
6: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
7: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
8: Çay Rize'nin.
7: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
9: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
10: Çay bizim çay.
11: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
0: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
12: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
13: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu. Bizim Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Kendi de Laz böreğini çaldı.
14: Çay Rize'nin çayı olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çayı olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
15: Niyetin olsun canım bizim Karadeniz'in çayı.
16: Çin.

0: Gökalp takes a few videos for her social media pages where she has hundreds of thousands of followers. As a former baking instructor turned chef, Gökalp has been passionate about food for years. But when two major earthquakes hit her hometown on 6th February 2023, everything changed.
1: 6 Şubat hepimiz için bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra tabii ki kendim de mesleğimle alakalı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım o süreçte. Ve sonrasında zaten daha öncesinde de bir sosyal medyada aktif biriydim. Hem YouTube hem Instagram üzerinde. Ve bu süreçte aslında bu zor günlerde sosyal medyadaki aktifliğimi bunun üzerine kullandım.
0: The earthquakes killed more than 50,000 people across 11 provinces in southern Turkey and at least 5,900 in Syria, making it the deadliest earthquake globally since Haiti in 2010, according to the Disasters Emergency Committee. Hatay was the worst hit province. Thousands of residential buildings were reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish, and Arabic recipes together.
1: Humus, Hatay'ın en bilinen mezelerinden.
0: In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.
2: These were all the latest world news. Now let's take a look at economy and sports.
3: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: Tea is one of Turkey's most iconic symbols. A simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: That could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri Mısırlar, sonra Mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin'de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum.
6: Onlar bizim her yani. Sahip.
7: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
8: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
9: Çay Rize'nin.
8: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
10: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
11: Çay bizim çay.
12: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
0: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
13: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
14: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu, bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Kendi de Laz böreğini çaldı.
15: Çay Rize'nin çayı olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çayı olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
16: Niyetin onun olsun canım, bizim Karadeniz'in çayı.
17: Çin.

0: In Hatay of southern Turkey, local chef and cookbook author Şemse Gökalp is busy setting the table at her home. She has prepared a whole host of delicious delights, from içli köfte and tavuklu frik pilavı to hummus and salads. Gökalp takes a few videos for her social media pages, where she has hundreds of thousands of followers. As a former baking instructor turned chef, Gökalp has been passionate about food for years. But when two major earthquakes hit her hometown on 6th February 2023, everything changed.
1: 6 Şubat hepimiz için bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra tabii ki kendim de mesleğimle alakalı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım o süreçte. Ve sonrasında zaten daha öncesinde de bir sosyal medyada aktif biriydim. Hem YouTube hem Instagram üzerinde. Ve bu süreçte aslında bu zor günlerde sosyal medyadaki aktifliğimi bunun üzerine kullandım.
0: The earthquakes killed more than 50,000 people across 11 provinces in southern Turkey and at least 5,900 in Syria, making it the deadliest earthquake globally since Haiti in 2010, according to the Disasters Emergency Committee. Hatay was the worst hit province. Thousands of residential buildings were reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish, and Arabic recipes together.
1: Hummus, Hatay'ın en bilinen mezelerinden.
0: In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.
2: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: if through Oman, if the U.S. is involved somehow in these deals, the final outcome may be, you know, established in a way that will satisfy, and maybe Donald Trump will satisfy the United States, and maybe Donald Trump will come out and say, this, we put pressure on Oman, and this is something that we're happy with at the end of the day. But if not, then I think this new, you know, deal will be a steel-borne one if the United States doesn't accept it, and if the U.S. will use this as a new excuse to relaunch the strikes on Iran, and you know, want to have the full control over Strait of Hormuz, as Donald Trump has said previously that you know, they will have a free passage and it will be under control of the United States. So we will see how this will play out, but at the moment it's hard to speculate because we don't have much details about the deal and the final outcome. Of course, there has been reports regarding, you know, the new route that will be established, and that Iran will be controlling, you know, the inbound incoming vessels. But even regarding the fees and regarding, you know, the other details, technical details regarding the new status quo, we're not sure about that. So it's hard to speculate how this will be affecting other countries involved, of course, in the passage of free passage of vessels through Strait of Hormuz, especially the United States' involvement in Strait of Hormuz through the Iran war.
1: Daily Sabah's editorial coordinator, Dr. Mehmet Çelik, thank you so much for that analysis. It was a pleasure having you on the program. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said that Turkey remains focused on the Palestinian issue despite the Gulf crisis, while reaffirming Ankara's commitment to regional peace and diplomatic efforts.
2: Biliyorsunuz Körfez'de devam eden savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Yani biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek. Hem toplumumuzda, hem Cumhurbaşkanımız, hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik, diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bizler özellikle barış planının işleyişinde İsrail'in ortaya koyduğu tavrı, hukuksuzluğu ve kural tanımamazlığı nasıl yönetilmesi, nasıl tepki konulması gerekiyor, o konuyu çok ciddi şekilde ele aldık. O konuda bir takım kararlarımız oldu. Onları kendi liderlerimize ileteceğiz. Önümüzdeki günlerde ona ilişkin adımları göreceksiniz. Diğer taraftan özellikle bölgede devam eden gerginliğin, Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan sorunların ve yayılma riski gösteren savaş durumunun nasıl yönetilmesi, nasıl çözülmesi gerektiği konusunda da çok değerli görüşler serdedildi. Orada bizim durduğumuz yer belli. Cumhurbaşkanımızın baştan itibaren bölge vizyonuna yönelik, barışına yönelik vizyonu ortada.
1: Israeli forces raided Kalandia refugee camp and Kafar Aqab, arresting at least 20 people and blocking dawn prayers amid growing fears over a nearby settlement expansion plan.
3: Israeli forces raided the Kalandia refugee camp in the nearby town of Kafar Aqab, north of occupied Jerusalem, early Wednesday, imposing strict restrictions, including preventing dawn prayers at mosques inside the camp amid growing tensions over residents' fears of eviction. AFP journalists on the scene saw about a dozen armored military jeeps entering the Kalandia camp, with soldiers blocking press and residents from entering the area. A military official told AFP that security forces are operating in the Kalandia camp area in order to thwart terror and apprehend wanted individuals. While COGAT, the Israeli Defense Ministry body overseeing civilian affairs in the

0: tea is one of Turkey's most iconic symbols, the simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: That could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri mısırlar, sonra mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin'de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum. Onlar bizim yani.
6: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
7: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
8: Çay Rize'nin.
7: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
9: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
10: Çay bizim çay.
11: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
0: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
12: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
13: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu, bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz böreğini çaldı.
14: Çay Rize'nin çayı olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çayı olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
15: Niyetin olsun canım bizim Karadeniz'in çayı.
16: Çin.

0: In Hatay of southern Turkey, local chef and cookbook author Şemse Gökalp is busy setting the table at her home. She has prepared a whole host of delicious delights, from içli köfte and tavuklu frik pilavı to hummus and salads. Gökalp takes a few videos for her social media pages, where she has hundreds of thousands of followers. As a former baking instructor turned chef, Gökalp has been passionate about food for years. But when two major earthquakes hit her hometown on 6th February 2023, everything changed.
1: 6 Şubat hepimiz için bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra tabii ki kendim de mesleğimle alakalı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım o süreçte. Ve sonrasında zaten daha öncesinde de bir sosyal medyada aktif biriydim. Hem YouTube hem Instagram üzerinde. Ve bu süreçte aslında bu zor günlerde sosyal medyadaki aktifliğimi bunun üzerine kullandım.
0: The earthquakes killed more than 50,000 people across 11 provinces in southern Turkey and at least 5,900 in Syria, making it the deadliest earthquake globally since Haiti in 2010, according to the Disasters Emergency Committee. Hatay was the worst hit province. Thousands of residential buildings were reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish and Arabic recipes together.
1: Hummus, Hatay'ın en bilinen mezelerinden.
0: In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik, özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.
2: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: tea is one of Turkey's most iconic symbols, the simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: One question that could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri Mısırlar, sonra Mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum. Onlar bizim yani.
6: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
7: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
1: Çay Rize'nin.
7: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
8: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
9: Çay bizim çay.
10: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
0: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
11: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
3: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu. Bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz böreğini çaldı.
12: Çay Rize'nin çay olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çay olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
13: Niye Çin'in olsun? Sana bizim Karadeniz'in çayı.
14: Çin.

0: reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish, and Arabic recipes together.
1: Humus, Hatay'ın en bilinen mezelerinden.
0: In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.
2: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: One question that could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri Mısırlar, sonra Mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin'de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay ediyorum. Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum.
6: Onlar bizim her yani.
7: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
8: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
9: Çay Rize'nin.
8: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
10: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
11: Çay bizim çay.
12: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
0: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
13: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
3: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi, bize şey oldu, bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz Böreğen'i çaldı.
14: Çay Rize'nin çayı olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çayı olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
15: Niye Çin'in olsun canım bizim Karadeniz'in çayı?
16: Çin.

0: Heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, o, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.
2: Çok

0: tea is one of Turkey's most iconic symbols, the simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: One question that could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri Mısırlar, sonra Mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum.
6: Onlar bizim yani.
7: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
8: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
9: Çay Rize'nin.
8: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
10: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
11: Çay bizim çay.
12: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
0: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
13: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
14: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu. Bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz Böreğen'i çaldı.
15: Çay Rize'nin çay olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çay olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
16: Niye Çin'in olsun canım bizim Karadeniz'in çayı?
17: Çin.

0: In Hatay of southern Turkey, local chef and cookbook author Şemse Gökalp is busy setting the table at her home. She has prepared a whole host of delicious delights, from içli köfte and tavuklu frik pilavı to hummus and salads. Gökalp takes a few videos for her social media pages, where she has hundreds of thousands of followers. As a former baking instructor turned chef, Gökalp has been passionate about food for years. But when two major earthquakes hit her hometown on 6th February 2023, everything changed.
1: 6 Şubat hepimiz için bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra tabii ki kendim de mesleğimle alakalı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım o süreçte. Ve sonrasında zaten daha öncesinde de bir sosyal medyada aktif biriydim. Hem YouTube hem Instagram üzerinde. Ve bu süreçte aslında bu zor günlerde sosyal medyadaki aktifliğimi bunun üzerine kullandım.
0: The earthquakes killed more than 50,000 people across 11 provinces in southern Turkey and at least 5,900 in Syria, making it the deadliest earthquake globally since Haiti in 2010, according to the Disasters Emergency Committee. Hatay was the worst hit province. Thousands of residential buildings were reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish, and Arabic recipes together. In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each

0: Tea is one of Turkey's most iconic symbols. A simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: Question that could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri Mısırlar, sonra Mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin'de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum.
6: Onlar bizim her yani. Sahip.
7: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than

0: and legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
1: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
2: Çay Rize'nin.
1: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
3: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
4: Çay bizim çay.
5: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
0: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
6: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
7: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu. Bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz Böreğen'i çaldı.
8: Çay Rize'nin çay olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çay olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
9: Niye Çin'in olsun? Sana bizim Karadeniz'in çayı.
10: Çin.

0: In Hatay of southern Turkey, local chef and cookbook author Şemse Gökalp is busy setting the table at her home. She has prepared a whole host of delicious delights, from içli köfte and tavuklu frik pilavı to hummus and salads. Gökalp takes a few videos for her social media pages, where she has hundreds of thousands of followers. As a former baking instructor turned chef, Gökalp has been passionate about food for years. But when two major earthquakes hit her hometown on 6th February 2023, everything changed.
1: 6 Şubat hepimiz için bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra tabii ki kendim de mesleğimle alakalı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım o süreçte. Ve sonrasında zaten daha öncesinde de bir sosyal medyada aktif biriydim. Hem YouTube hem Instagram üzerinde. Ve bu süreçte aslında bu zor günlerde sosyal medyadaki aktifliğimi bunun üzerine kullandım.
0: The earthquakes killed more than 50,000 people across 11 provinces in southern Turkey and at least 5,900 in Syria, making it the deadliest earthquake globally since Haiti in 2010, according to the Disasters Emergency Committee. Hatay was the worst hit province. Thousands of residential buildings were reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish, and Arabic recipes together. In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.

0: Tea is one of Turkey's most iconic symbols. A simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: That could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri mısırlar, sonra mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin'de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum.
6: Onlar bizim her yani.
7: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
8: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
9: Çay Rize'nin.
8: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
10: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
11: Çay bizim çay.
12: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bah

0: Türkiye'de bitiyoruz, doğal, orijinal.
1: Today, Rize remains the heart of Türkiye's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
2: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
3: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu, bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz böreğini çaldı.
4: Çayı Rize'nin çayı olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çayı olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
5: Niyetin olsun canım bizim Karadeniz'in çayı.
6: Çin.

0: In Hatay of southern Turkey, local chef and cookbook author Şemse Gökalp is busy setting the table at her home. She has prepared a whole host of delicious delights, from içli köfte and tavuklu frik pilavı to hummus and salads. Gökalp takes a few videos for her social media pages, where she has hundreds of thousands of followers. As a former baking instructor turned chef, Gökalp has been passionate about food for years. But when two major earthquakes hit her hometown on 6th February 2023, everything changed.
1: 6 Şubat hepimiz için bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra tabii ki kendim de mesleğimle alakalı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım o süreçte. Ve sonrasında zaten daha öncesinde de bir sosyal medyada aktif biriydim. Hem YouTube hem Instagram üzerinde. Ve bu süreçte aslında bu zor günlerde sosyal medyadaki aktifliğimi bunun üzerine kullandım.
0: The earthquakes killed more than 50,000 people across 11 provinces in southern Turkey and at least 5,900 in Syria, making it the deadliest earthquake globally since Haiti in 2010, according to the Disasters Emergency Committee. Hatay was the worst hit province. Thousands of residential buildings were reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish, and Arabic recipes together.
1: Hummus, Hatay'ın en bilinen mezelerinden.
0: In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik, özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.

0: City is one of Turkey's most iconic symbols. The simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: Question that could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri Mısırlar, sonra Mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin'de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum.
6: Onlar bizim yani.
7: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
8: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
9: Çay Rize'nin.
8: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
10: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
11: Çay bizim çay.
12: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok.
13: Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
0: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
14: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
15: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi, bize şey oldu, bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz Böreğini çalıyor.

0: Aldı. Sayın Rıza'nın şey olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin şey olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
1: Niyetin olsun canım bizim Karadeniz'in sayı.
2: Çin.

0: In Hatay of southern Turkey, local chef and cookbook author Şemse Gökalp is busy setting the table at her home. She has prepared a whole host of delicious delights, from içli köfte and tavuklu frik pilavı to hummus and salads. Gökalp takes a few videos for her social media pages, where she has hundreds of thousands of followers. As a former baking instructor turned chef, Gökalp has been passionate about food for years. But when two major earthquakes hit her hometown on 6th February 2023, everything changed.
1: 6 Şubat hepimiz için bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra tabii ki kendim de mesleğimle alakalı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım o süreçte. Ve sonrasında zaten daha öncesinde de bir sosyal medyada aktif biriydim. Hem YouTube hem Instagram üzerinde. Ve bu süreçte aslında bu zor günlerde sosyal medyadaki aktifliğimi bunun üzerine kullandım.
0: The earthquakes killed more than 50,000 people across 11 provinces in southern Turkey and at least 5,900 in Syria, making it the deadliest earthquake globally since Haiti in 2010, according to the Disasters Emergency Committee. Hatay was the worst hit province. Thousands of residential buildings were reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish, and Arabic recipes together. In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik, özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.

0: tea is one of Turkey's most iconic symbols, the simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: One question that could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri Mısırlar, sonra Mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum. Onlar bizim yani.
6: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
7: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
1: Çay Rize'nin.
7: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
8: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
9: Çay bizim çay.
10: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
0: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
11: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
3: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu. Bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz Böreğen'i çaldı.
12: Çay Rize'nin çayı olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çayı olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
13: Niye Çin'in olsun? Sana bizim Karadeniz'in çayı.
14: Çin.

0: Local chef and cookbook author Şemse Gökalp is busy setting the table at her home. She has prepared a whole host of delicious delights, from içli köfte and tavuklu frik pilavı to hummus and salads. Gökalp takes a few videos for her social media pages, where she has hundreds of thousands of followers. As a former baking instructor turned chef, Gökalp has been passionate about food for years. But when two major earthquakes hit her hometown on 6th February 2023, everything changed.
1: 6 Şubat hepimiz için bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra tabii ki kendim de mesleğimle alakalı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım o süreçte. Ve sonrasında zaten daha öncesinde de bir sosyal medyada aktif biriydim. Hem YouTube hem Instagram üzerinde. Ve bu süreçte aslında bu zor günlerde sosyal medyadaki aktifliğimi bunun üzerine kullandım.
0: The earthquakes killed more than 50,000 people across 11 provinces in southern Turkey and at least 5,900 in Syria, making it the deadliest earthquake globally since Haiti in 2010, according to the Disasters Emergency Committee. Hatay was the worst hit province. Thousands of residential buildings were reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish, and Arabic recipes together. In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.

0: tea is one of Turkey's most iconic symbols, a simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: That could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri Mısırlar, sonra Mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin'de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum.
6: Onlar bizim her yani.
7: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
8: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
9: Çay Rize'nin.
8: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
10: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
11: Çay bizim çay.
12: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
0: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
13: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
14: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu, bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz Böreğen'i çaldı.
15: Çay Rize'nin çayı olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çayı olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
16: Niye Çin'in olsun canım bizim Karadeniz'in çayı?
17: Çin.

0: In Hatay of southern Turkey, local chef and cookbook author Şemse Gökalp is busy setting the table at her home. She has prepared a whole host of delicious delights, from içli köfte and tavuklu frik pilavı to hummus and salads. Gökalp takes a few videos for her social media pages, where she has hundreds of thousands of followers. As a former baking instructor turned chef, Gökalp has been passionate about food for years. But when two major earthquakes hit her hometown on 6th February 2023, everything changed.
1: 6 Şubat hepimiz için bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra tabii ki kendim de mesleğimle alakalı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım o süreçte. Ve sonrasında zaten daha öncesinde de bir sosyal medyada aktif biriydim. Hem YouTube hem Instagram üzerinde. Ve bu süreçte aslında bu zor günlerde sosyal medyadaki aktifliğimi bunun üzerine kullandım.
0: The earthquakes killed more than 50,000 people across 11 provinces in southern Turkey and at least 5,900 in Syria, making it the deadliest earthquake globally since Haiti in 2010, according to the Disasters Emergency Committee. Hatay was the worst hit province. Thousands of residential buildings were reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish and Arabic recipes together.
1: Hummus, Hatay'ın en bilinen mezelerinden.
0: In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik, özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.

0: Tea is one of Turkey's most iconic symbols. A simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: Question that could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri mısırlar, sonra mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin'de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay ediyorum. Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum.
6: Onlar bizim her yani.
7: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
8: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
9: Çay Rize'nin.
8: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
10: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
11: Çay bizim çay.
12: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
0: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
13: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
14: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu, bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz böreğini çaldı.
15: Çay Rize'nin çayı olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çayı olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
16: Niye Çin'in olsun canım bizim Karadeniz'in çayı?
17: Çin.

0: In Hatay of southern Turkey, local chef and cookbook author Şemse Gökalp is busy setting the table at her home. She has prepared a whole host of delicious delights, from içli köfte and tavuklu frik pilavı to hummus and salads. Gökalp takes a few videos for her social media pages, where she has hundreds of thousands of followers. As a former baking instructor turned chef, Gökalp has been passionate about food for years. But when two major earthquakes hit her hometown on 6th February 2023, everything changed.
1: 6 Şubat hepimiz için bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra tabii ki kendim de mesleğimle alakalı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım o süreçte. Ve sonrasında zaten daha öncesinde de bir sosyal medyada aktif biriydim. Hem YouTube hem Instagram üzerinde. Ve bu süreçte aslında bu zor günlerde sosyal medyadaki aktifliğimi bunun üzerine kullandım.
0: The earthquakes killed more than 50,000 people across 11 provinces in southern Turkey and at least 5,900 in Syria, making it the deadliest earthquake globally since Haiti in 2010, according to the Disasters Emergency Committee. Hatay was the worst hit province. Thousands of residential buildings were reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish, and Arabic recipes together.
1: Hummus, Hatay'ın en bilinen mezelerinden.
0: In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik, özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.